0: Exe, ou pe lete ma para a jazz.
1: Ebeti chutu maskete ila uyababwana nawe banyirima. Chutu maskete ila uyababwana nawe banyirima. Ebeti chutu maskete ila uyababwana nawe banyirima. Chutu maskete ila uyababwana nawe banyirima.